ona le nako mo ne ke nana phela ena e re Madibuseng. Madibuseng, Madibuseng. Se me lese ke ga tsaka ya le sedi. Ba le se me metse se ke ma shume a ba bedi le metse tsile se le se ka tsore fura le se. Ora ya le shume. Lucy and the Commodores. A ke la bona ve king. So many things. La ka le bitse ke dikeledi magazine di melawe sehle.